Coro! Now! Inyede nununa. Benga ningelau. Madu nyeta bulu yale mana. Allah akbar.